saadet û gel û xêr û yarim cegiş xuyayî Taxime sing û berê mi keçi keç delalê dilê min ra Mîna purtekale geç purtekale ya feye Hingive serteye xurmeka Begdaye jîreka şingalê ye Navale taxime sing û berê min keçi keç delalê dilê min ra Nala mevije hababe dimsat ziyane guşe ketiriye lawe koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu qala beser hevda şiriz dayay Unwar dala hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı mijdelale dile kure kirib

Naha, naha. Naha şaşa asta bir tînim. Tişbira min neçiye gusta bir vînim. Her az havul edim jiba xeyala der nekevim.

dilal, ay dilal, ay dilal, ay dilal bizim. Kamu kılıfeti dinirme, Rabbin o çenşirine. Ezil beci dinirme, gidiyan o Rabbin o çimidine. Kırıka ve malkıra bir haçine dittim, bozduk uçartırına. Seri bir ketikim, Rabbin o hamizeri mehmudine. Vara şefkan ili şefim, hatta beyanim, hamid ilim bezi khabravinam. Matunuzani dilim hamid.

şereke bir nar Tuhu bine giren Ne buna da vek zindan Ne buna da vek kadar şer Yan veren rüzgar bölen Yan cihan

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Ya dare ki sekini bu jepiya Çarka khuhla viz khuhra mirada gviya Lübün siya dare ki sekini bu jepiya